Ne de dam. Kere zaman dünne doğa çeca malı var. Diye sağlamı var. Bu moje yüzyılın sen sahibi makina tutmuş. Sen sıca onların yeğe ben dünne gidiyorum. Kutu kanı mamı koy çiçti.